di OPBA di. Nefa asakese yankumu openi kwa nchefu tete banafu. Jumedie wano ena nyamni nimdiye kwa so asheshe edi amame mevix malaka bwone chidomni edi jumedie edi ebrewo. Big O5. Mse nebe trafa su debi.